Şimdi ne? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok.